Dağların küzden uygan Telgeçleri bütün kiliş Kışın mileş ağaçında